0: radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Muhabbet macerası. O yigitini taşlak git. Lahat yigit onu başka sıra sıra görmese. Lahat yetelaşıp yürgen gülzarlarda başka sayrı kılışmese. Tunlu. Yarın tunda. Ay yarıklı gide. Bağlarını kesişmese. Yigit gamanduk çekerdi. Strap çekerdi. Uzu uyudu yalnız. Kukurakini zahke verip yatardı. Hayırdasa cangina. Kandayı kılıp beni taşlap gittin. Şunca iyilik muhabbet ayak astı buldum. Şu payet eşik açılıp. O kırık geldi. Ha o uşa. Yigitini strapke taşlap gitken uşa. Yigit kucağını açtı. Hayırda yürüpsen canginam. Hayırda yürüpsen daydıginam. Kele kal bağırım ki dedi. Ukam. Yigit kim un çaktı kızlarını mıltıratıp. İki martta.
3: Al. Al.
2: Dedi.
4: Ne dedi?
2: Al. Al. Dedi.
4: Mahalle şunca tamburu küçüğü çaldın mı?
2: Ben sızlamadım öyle deyiz.
4: Ben ona kızdım öyle oldum.
2: Ha uyan kız küçüğü de.
5: Hangama ustaları.
2: Siz biznes kılın. Şu gudezden kakakın ses kele yakı deydi.
4: Biznes var mıydı o ki?
2: Biznes var.
4: Ben yakında yapalım bakıyorum.
2: Bana mı toy diyorum bu mesela?
4: Ya yine bu hobi değil mi ya?
2: Hobi?
4: Hobi.
2: Toyda yürüyüş hobbiymez. Toyda yürüyüş hakiki hizmet buluş gerek.
4: Ya, hizmet kalemiz biz o kadar tekindi çünkü var duramız. Biznes var.
2: Ne mi biznes?
4: Kalbasını çek açtım.
2: Ne mi çek?
4: Kalbasını çek. Kalbasını çıkarama. Yakında Japonya'ya varıp geldim. Japonya'da aparat alıp geldim. Japonya ıhtırak üstü böyle diyor. Yani Japonski aparat dahşat. Yeni 3 metre. Uzunası 6 metre. Yani de o kalbasını kanap çıkarırlardı. O aparatke mallı trili geçe tıkas. Aş tri mol varım, mağarap durgen mollu, triliçi aparatke tıkas şunu aparatke. Aparat birinci kısmı kellesini oladı, ikinci kısmı terisini şiladı, üçüncü kısmı suyunu koştan jiletedi, dördüncü kısmı içi içi onun bir çekiye koyup, beşinci kısmı koşları maydalap, altıncı kısmıdan kalabızı bulup çıkadı. Kullas, tri molu bir odan tıkasız, nereye tarafıdan tayyar kalabızı bulup çıkadı oke. Japonski aparat.
2: Otu ne be?
4: Otu, Juan.
6: Tepede balkonda muhlislerden savol bor ekan.
4: Nima savol bor ekan?
2: Boyagaligi kalbasa aparatni mol tiqadi bu yoqdan. Yoqdan
4: kalbasa chiqadi. Ha.
2: Yoqdan kalbasa tiqsa bu yoqdan mol bo'lib chiqib keta olmaydimi degan.
5: Hangoma ustalari.

0: Yavaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yavaş, aile.
1: Vostaki, güzeli salonu gibi olmakçıydı. Bir iki saat vakti zacret olasını.
3: Az aşk, ne haklısın otta?
1: Saçımı kestirmakçı mı? Bugün köçede bitti ayolunu kurdum. Bilas mı cüddayam zor prichoska kıptı. Havasım kip gitti de. Bundan taşkarı iki kundan keyin dugonamni tug'ilgan kuni. O'shangayam. Nima deysiz?
3: Yaqinda kestirding-ku. Namuncha bundoq sar xarajatni ham o'ylagindi. Pul oqib ketayotgani yo'q-ku.
1: Meni go'zal bo'lishimni xohlamaysizmi?
3: Yo'q, ozosh, xohlayman. Gapni bir pasda boshqaga aylantirasan-da. Ketini o'ylagin deyman-da. Menga san uchun hech narsa jalb emas. Menga shundoq ham sandan chiroyli, sandan go'zal inson yo'q jonim.
1: Vostaka, bor kela qoling.
3: Bilasanmi ozosh, bitta zo'r fikr tug'ildi.
1: Xo'sh,
3: sani sochingni to'g'rilaydigan mashina sotib olamiz. O'zim kesib tashuraman.
1: Bir yola sipsilla qilib qo'yasiz-da keyin, a? Tovba. Vostaka, yura qoling, bor kelaylik.
3: Xo'p, xo'p, bo'pti ozosh. Qayerda ekan o'zi?
1: Shundoq oyimlarning uyini oldida. Bahonada kirib chiqamiz.
3: Voy bu, boshqa joy yo'qmi? Balki birinchi ularniki kirib, oyini ham olarmiz. Keyin borib salonga, a?
1: Nimaga unaqa deysiz?
3: Ha, endi chollarini ham sal xursand qilarmidik.

0: hikmat izlab.
1: Ikki aka uka bo'lgan ekan. Kunlarning birida Ibrohim akasi ukasi Ilyosga butun umr ro'zg'orga bir harom luqma aralashmasin degan

0: radyosu da. Fıldırgıç.
1: Ha orta kalaysan, yaxşı mısan? Şu oldinge bitti iş bilen kilodum. Şu maşı canım mı? U bu işki joylap koyulu. Şu firmende iş yok mu? Ha?
2: Bar orta, senge bozu bar.
1: Kanaka iş, oyligin iç pul.
2: Şu da ballige karab yürse, buldu şu tecap tergap hamasını. Şu 200 min sum oyli kıp beremen.
1: Ya orta, bu bala bu cüpülünü yukatı koyadı. Torki miydi?
2: Koptu, bu mesela hani karavulçili kısın, kismelli, 200 min oyli. Oladı mı?
1: Ya orta, bu mi de bu ince pülüyem yok atık boyadı değil. Cek burnu kurtarlı kütel değil mi kolayı kop pülüksü? Bunge bir 50 mi 60 milli işle yok mu?
2: Ya orta unakı işle indi yok de.
1: Yani tab indi bitti.
2: Bunun için doğruyla okup diplomayla geliş gereği de uken.
1: Ne mi?

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Bir insonni mana sizlarga hozir bir insonni butun organizmini she'riy ta'riflashga harakat qilamiz. Mana butun bir insonni organizmini she'riy ta'riflash. Demak, boshladik. Insonni birinchi ko'rinadigan joy qayeri? Bu yuzi, ya'ni chehrasi. Ko'cha tilida bashara. Demak, mana shu bolaning butun organizmini she'riy ta'riflaymiz. Mana katta bashara, tepa taraf peshona, pastida qora qoshlar, qolib ketmasin sochlar. Endi qarab turinglar, navbat keldi buringa. Bu ikki teshik buloq, ikki chekkada quloq. Bu ikkita ko'zlar sherik, tepa pastlari kiprik. Bu katta teshik og'iz, ichida tildir yolg'iz. Terilgan qator tishlar, ustida lablar ishlar. Jag'dan pasti bo'yindir, qayrilmasa qiyindir. Yelgidan tushdik qo'lga, qaytamiz orqa yo'lga. Aytarsiz nega kerak? Chunki bu yerda ko'krak. Bundan pasti bu qorin, ichida samsa, bishtek, norin. Mana yetib ham keldik. Yo, o'ylamang, bu hali kindik. Pastga tushamiz. Chicha. Bu albatta panja. Pastga tushib ketdik ancha. Urinmagan har qancha mana bu ikkita tayoq deyiladiki, oyoq. Yana bir insonni, mana shu butun bir insonni organizmini, butun bir insonni, bolani mototsikl qilib ta'riflash. Kam mana shu qo'lingni mana shunday qilib tursang, mana shu qo'lingni ko'tar, ikkita qo'lingni ko'tar, oyog'ini ocha, mana shunday tursa, butun insonni mana faraz qilasizlar, mana shu bolani organizmini butun vaskot degan mototsiklga ta'rif qilib beramiz. Mana mototsikl vaskot, lekin ortiqcha rasxot. Mana bunisi fara, u yoq bu yoqqa qara. Bu gaz, bunisi mufta, signali xunik tufta. Mana ikkita baloni, o'tiradigan saloni, akkumulyator, karburator, motori, endi shular qatori asosiy bir narsa bor. Shu bo'lmasa motor xor. O'ylab ko'ringa picha. Bu albatta nima? Svetcha, qatta turar svetcha. V urini bulbulcha. Endi ukam bunday qil. Mana bunisi gulishdir. Motor dedik insonni. Ta'rifini berdik biz. Agar o'xshagan bo'lsa, bitta qarsang chalingiz.
3: Hangoma ustalari.

0: Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Sizden bir odam bulup bir fikir eter mikin siz ya işitmeyi ötüp öte uğrar mikin biz şimdi sizden fikir?
3: İşte siz hazır işte
2: dediniz. Aydın da bunu karayım ben atayla kıyıp geldim bir bayramga okşasın bir yangi fason.
3: Saval. Şu kıyıp durgan kıyımınız bilen jungli ormanlarını kandey okşaslık tamamı var?
2: İka uyam çıraylı.
3: Jungli ormanlarının içi de kop maymunlar yaşaydı. Sizi kıyımızda içi de bitti maymun yaşaydı.
2: Bu askiye mi?
3: Aksiye.
2: Ha bu masa küleylik. Ha ala oturuyor kızımızda çıraylı küleğe bilen. Amu deryanı nime uhşaşlık cayı var.
3: İkalasiyem akıp durup dedim akçı mısınız?
2: Amu deryanı içi de balık kub. Küyleydi içi de balık bitti.
3: Erkeklerin kulağı bilen, hatun kızların kulağını kandayı farkı var?
2: Erkeklerde kulağı kattıra oladı.
3: Ayyo. Gapirilgen gap, erkeklerin bu kulağıdan kirse, münüsüden çıkıp gitadı. Hatun kızlarınkini ikalasından hem kirip, ağızdan çıkıp gitadı.
0: Hangama ustaları.
2: Siz bir gün kıyamende menden bir de küylek alıyordunuz. Esizde mi?
3: Ha?
2: Bir yıl oldu. Bir miyiz bu küylekimde kaytar?
3: Sizden bir gün kıyaydı bağın küylekine, menden bir de ortağım bir gün yine kıyaydı alıyordu.
2: Hoş.
3: Ortağımın ortağı bir gün kıyıp kaytarı veremendi bağın eken. Ortağımın ortağını ortağı soramasını yapıp gitip kaptı. Haderi gel anad.
2: Menem bir gün kıyamende buradan alıyordu bu küylekdi. Oyan buradan alıyordu eken yapıp. Ocağından yigaz soru etkeniymiş. Vay de ortağı izge. Ortağını ortağı. Oho. Ona kit adam kıyıptı. Küylekdi kıygili komadı.
3: Komadı indi.
2: Koyorayım ben başka haberi ben.
3: Başka olasız?
2: He.
3: Yangisinden olasız mı?
2: He.
3: Mende var.
2: Ya etkence bu kişi biznesmen isim de yok.
3: He.
2: Hüttü oşa naka.
3: Hüttü oşa küylekde mende var.
2: Niç bul?
3: Yüz mü insan?
2: Oho.
3: Oholama ama sen ama oholama.
2: Bitti küylek 100.000 imiş. Oho. Ye kastım şimlerden yok mu?
3: Var.
2: Niç bul?
3: Hikmette oho.
0: Hangama ustaları.

0: Radyosu'da. İki Gorna.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zode.
0: İki Gorna.
2: Orta, sen göğden çıkışın oğlum. Telefon kıyın dedim ki. Neme yakamadın?
1: Uyumuz telefon işleme yaptı de. Neme akıllı?
2: Sotken bor ki. Hiç bonsa gıda taşa koysayın bolardı.
1: Doğrusu ne etsem? Keçe başım ağırken de alak sırap telefonumu yutuyor mu?
2: Yutuyor da diysem. Kanakası ge?
1: Hatta bile ettim ki. Alak sıradım de. Bilesen ki. Bir bir şunaki keselim kozup duradı. Şimdi neme aksam iken.
2: Sence yaksı, ano psikiyatriye borgen de. O gipnoz kılıp ikindeki telefonunu maydalap alıp beradı.
1: Maydalap diysem mi? Yok. Ona kadar psikiyatriye. Bugün mas, ertegi borşum keri.
2: Bugün borsayın ne makaladı?
1: Sen joyda mı? Adam Moskva'ya komandirovkaya ketkeli. Bugün telefon kılçıları keri. Gaplaşı olayı ki yoldurar mı telefonunu?
2: Telefonu içinde bulsa kanakası gaplaşasın?
1: Ne mak? De gaplaşı urama. Bilesen ku. Mani hamma joyimda qulo, og'zim bor.
2: Ha, doğru etesan. Xullas, lokator BBC man degan. Yaxshi.

0: Yurtımızda saat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: В столице 10 часов.
2: Merkez Radyosu.

0: Karındaşım aşkavak, asıltırer kaşkavak, asıltırer kaşkavak. Meni fahrım şiremdir, kavun kette iğnemdir, kavun kette iğnemdir.
1: Sangoma usteleri.
2: Yakında gazetede okup kaldım bir kızın erse. Kullas otakhanda üçte oğlu var eken de oğullarını çakırıp oğullarım depti. İki hum tilla kola yaptı. Bir humunu akı üç oyun böyle var depti. Bir humunu ben bilen kabirde birinci keçe kim birge yotsa uşenge bir depti. Kullas otakhan alamdan ötken üçte oğul bir hum tillanı böyle varken ikinci hum kolu da odam kıdır yürgenmişti. Aka dadamız bilen bir keçe. Bir yigit hatını bilen cencellaşıp nimetilikçilik kısamayken deyip köşeye çıkan eken yolda iki metre arkan yotken eken. Hala arkanda alıp yelkesine taşıp kütüyetken eken uçlu yaptı can eken. Bir keçe min keçemez. Şu dedemiz bilen kum deyipti o ya. Kullas kum işte. Yarım keçesi deydi. Münker nakir koldaki gürzü bilen kep kaptı. Bir anda öyle kap gitti. Bunu sonra akıp getirdi bir peyit. Arkanda kaydı aldın deyipti. Ha şu tapu aldım. Sen ne mi yegesini razı kımaya olasan deyip kellesine uğrarken tütülüp giderken. Yine yığılarken. Aka yettelep geçe yüz tütüp yüz yığıptı da. Şu yettelep o çıkandan çıkıp açıptı. Arkadan bunlar o taksir tilla dese ye koy tillendi. İki metre arkanda şunca soru cevap oldu yum. Cevap verişini. Şimdi eken her bir mesela sıfıda o varken de.
1: Sangoma usteleri.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ben kopra şu atahalarımız kadar hasımız kereydi. Koçudan maşını haydi hep gitmezsem. Bir yol içiydi atahan türgene geldi. Maşinen tohtattı mı? Sekin aynen için atahan. Assalamu aleyküm. Ya maya nişte. Kanıysan. Yaşı mısın? Ota otanın kahketi yapsız. Ben bana rahat edeceğim koy. Otanın ota. Otanın ot kızı maşını haydi hep git yapsız indi. Bir bas sitü var kızı tohtap durumuzu. Çarahadan bir çıralı kız otu yaptı. Şimdi çıralı kızı görüp atahan gitti. Atahanca çıralı iken. Kostiymesin tıpı tıpı tıpı asal. Yahcı öyle kelim olsun. Kostiymesin çıralı kızı gel. Sonra otaman yakarım. O bol Bunu kadar görgen de şeytanı kozgatma. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah bir koyu metele. Hoppa! Dediler, hop Atahan dedim, maşına haydak ettiğimiz. Yine iki düştü sitoforda tatatı yok. Keyingisi tatattırsak, sitofordan yine çarıkadan çıvarı kız otu var. Atahan karasından gözleri ketip kaptı. Yine hacalat vazdeyi çıvarı kız yıkarıp, yapıramadım o. Karatır, aaa! Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sonra otayım kuzunu açıp, kanı, kanı balam, kanı, kanı, kanı, kanı, kanı, kanı, kanı, kanı, kanı, kanı, kanı, kanı, kanı, kanı, kanı, Bunun için sanatkarla birbirine hazırlaşmam duramız. Sanatkarla birbirine hürmet kılaz. Sebabı ki her bir sanatkar yaş günü diyem, yaman günü diyem hazır nazır. Valican bilen bir geriydi, mehmandarçılığı vardık. Oturumuz indi. Destekalı cüde çıralı bir izletilirken yap buluşu mükemmez. Hemen her sabar. Birbirine karasam soslu duruyen koşu vilki pıçalı tilleden. Koşu vilki pıçalı tilleden. Kuzu aladı. Oturumuz indi. Var yanında. Hani mutfilim var ya, Winnie Pooh bilen pite çok kıyanlık var değil mi mehmanga? Bu düşünün ki. Tamamla tartıldı. Şurva Kasada çırağlı kiçkine şuur var kasıcıda. Varacan koşuda içi vattı. Karasan bir bada var şuur var içi vada bren mezarı bu. Tiki de atrafı karattırıp sekin tilla koşunu bildi de. Koşunu sekin yaratırıp. Tın tın tın tın tın. Hani koşunu sekin. Kılı sokmadı yancı önceye. Ben onu korup kaldı mı? Ben tım vada. Yaşı işkı vada orada. Koşunu sokmadı yancı önceye ülke cevabım. Ben kare. Fazla hiç kim karem yaptı. Tez bitti ben yem koşu var. Sal çönçengi sal sal sal çönçengi. Vada yem kıcı olay. Hey. Vada sal çönçengi sal. Ben yem al bitti. Hey şereken kırıp kalan lakabdin. Vada sal çönçengi. Önceyinge ben karımla tosturma al bittasını al. Hoş ver. Hapayım. Bir bayız şereke kırıp kaldı. Şerel şerel. Oluyla. Oluyla. Apollo var. Ben orada da şereke bir fokus korsatmakçı bendim. Şereke hara. Ben de fokus. Karakalat karatırayım. Hürmetli mihmanlar fokus muakus. Ali. Hop dedi mu? Aldım turgen tülle kaşını aptırıp özüm çönçeyim. Sok koydum. Ali. Hop dedi mu? Varını çönçeydi tülle kaşını aptırıp solusu koydum ki.
0: Sen gama ustaları.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
4: Asan, sana tasavvurindeki tabiat kanaka?
5: Man tasavvurumdaki tabiat mı? Mana kara.
4: Katke karima, isin joyda mı?
5: Abubt, eşit, yam yaşil maysa zor. Oyn tomonda Niagara şarşagası. Çap tomonda bosa Alp dağları. Yana bitti tomonda koy kozile otlab yürgen bosa. Doğruge karasam, doğrumda bosa.
4: En yakın dugoni, yani man, nazoke. Şuna kama?
5: Uf, tasavvurumu buzdin. Kaçon tasavvurumge san koşulsin buzuladı. E mangi kara, uzunumage mangi tasavvur kıyın dedin.
4: Bilesam dugona can, şu çuma. Har doim san tasavvur qilganingda xalaqit berishi rosa ham yaxshi ko'raman de.
5: Nazo, mana juda ham qornim ochdi. Uyingda ishki nimadir bormi?
4: Qarab ko'r. Ha, mana oyim ovqat qilib qo'yibdilar. Keyin mazza qilib yeymiz.
5: Voy, Nazo, aniq bilaman, bu ovqatni san qilgansan.
4: Qattan bilding?
5: Sho'rligidan o'rto.
1: Ikki dugona.
6: Eşit ama.
7: Ava, Sevinç. Sevinç, trupkanı koymayı tursun, ben işlepsen ama.

0: Yaş, aile.
1: Vasteke.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Zorma az aşk.
1: Namaz ne edes? Ayçeden bir hımın akan gibi boşaşma geldi.
3: Tuyumlu şuna kapılajdı. Yok ki bir bu su boyudu çırayla kılıp utkazış niyetim vardı. Tuyum bulma diyor, lakin sevimli hatının bilen mazakıp damlamaz.
1: Diyana, bu yerde akullalar yok mu ki?
3: Borlu gücün hem sana hop geldim de.
1: Ay, hazırız kursun.
3: Azizem, 32 ayalı. Sevmez. Yüngli canzat, ne gelgin bilesem mi?
1: Ne meyken o?
3: Ne meyken o, uzun ben bilmiyim ben o. Lekin hazır üstüne abdeşeşki hareket yapıyorum ben. Asalim, bunu gavayı aralıları deyip koyuşup da. Yürüyün, bitti. Şunu yapıp çıkarmış.
1: Mal yürüyün, olsun mahlukiz. Yürüyün mi yordu ya?

0: Ada, nega kelinni to'yda oq ko'ylak kiyarkini?
1: Bilasan bolam, oq rang yaxshilik, ezgulik, baxt ramzi. Baxtli bo'lsin deb oq ko'ylak kiyishadi, deb bolam.
0: Shunaqa de, endi bildim kuyovlar nima to'yda qora kiyim kiyishini. Ada, yana bitta savol. Nega siz oyimga uylangansiz?
1: Xotin, mana ko'rdingmi? Senga uylanganimga hatto o'limiz ham hayron bo'lyapti. Ha, o'g'il.

0: Markaz radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Tövbe estağfurullah. Ben uzun kodlatsam, benden hem kodlatsı bu da geldi.
3: Ey tövbe. Cep uzun tolu adam üyelen şey kıyınlanıp kaladı. O kızı yaparız, bunusu yok muydu? Bunusu yaparız, bunusu yok muydu? Moskva'da, Rusya'da 2 yıl bulduk. Uman yet şu tabağımı beni. Hiç kalsiyom ayette uzun taşkinden koymasın. Gezem dahşat hamı ya. Oy o. Hazır reklamaya çıkıp gitti kalktı kızlayam. Haş turmuşun çıkaman, üylenemen, yok ki ergetegemen, dahşat. Uman geblaşıp olmayıydı. Ahri telefon rakamları sekin titkilaşıp başladım telefonla da hani reklamada yuvasıp koygen, mürekitesi esta koygen, şöyle böyle fazla bir sekin, fazla telefonla yukup gitti kız. Ben deyem telefon var, sonra fazla anı kızmaktan bakıyordu. Fazla yengin telefonla çıkıp gitti, bilayın. MTS, K-Palvan, bereket top. Bana deyiz. Hadi yine kesin şunu gibi geldi mi? Benim geleceğim var bu boğul sahadan. Boğul sahadan hemen. Entes telefon. Bu en zor gel buluşum kumbaz. Hani tüm ne zor çıktı. Tüm içi de entes de koydu. Maçta tüm sataman dese gereği benim için. Zor değil. Yani bak o zaman bir telefonla esnaf kaldım. Ben de bana telefon var. Yani bir kız telefon neçiydi ya? Yani ne ki fazla bir yüz... Tamam fazla bir tip koyalımız fazla bir yüz... Ha boy. Aha çakırı. Alo.
4: Alo.
3: Ya assalamu aleyküm.
4: Assalamu aleyküm.
3: Oy ovozlarınızdan. Önce şöyle ovozlarınızdan. Sağolları yaşın sizimsiz.
4: Rahmet.
3: Yaşı oturasın, çerçevesin. Hani gazeteye reklamaya telefonunuzu verip siz. Turmuşa çıkaman tanışamadım. Çünkü telefon kapatırdım sizce sizin. İsminiz ne madı?
4: Turdu Khan.
3: Ne madı?
4: Turdu.
3: Ne mi? Ha. Turdu mu? Cüde çıralıyken.
4: Uzizikçi.
3: Ha maneke kotarı verdi. Ben de sinimce çıral isminiz varken gel buluşum kınmaz. İkilemizden toyumuz babkası. Ah hıda halası ah. Ha bir restoranın toylakını Karataş güzarıda mı, Registan'da mı? Ah! Orta geçen çıkmalı bize yaparsın. Bana bugün turdu bana kotar verdim toyda oturmuştuk basa. Ah! Ne maddeyiz? Alo?
5: Yo atım yakmadı, yo omazım yakmadı. İki növden bittesin. Hangame ustaları.

0: Маркес Радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Ер хатын бар ишегез мен отырган экен, хатынга карап жагылам. Мисал хатынам, аны отырган ким деп па мана отырган. Тоба өзүзү бар эшке танымайп турасы. Десе, бизде шуна кашы бар, хатын. Аны өзүнү баласы танып эди. Çünkü yetirip yetide şirketlerdi, balası kulayıp köpeydi. Kece saat 12'de kirkulayıp balası kulayıp köpeydi. Bu balda tez katıp kaladı. Oturma yine ol. Ana kızıl koyu nereden oturken ki? Dadası yaşayan bana balda aldı ki kaldı bizde. Siz yoğurluk payitesinde bunlar bana canımdan toydurup başladı. Bazen mühim yok ki zaman aynısı bana eşmettik henüz. Canım gitip getirdi ise hatun bizi eşmettik henüz var mıdırmış? Hani namını hem bilmeyin, tanımayın balalarını. İş şirketi yaptılar yetide. Kecesi 12'de işten gelebdiler. Bazen güneyim aşağı kal. Bazen yoğun okuyorsa, yoğun okuyorsa 10 gün 15 gün. Haa dese, hey kaptan, hey kudaa kaytarı verdi sen. Vaktim var eken, haa. Terörlük hak etip kaldı, terörlüğe. Ülke 15 gün kaldı, şer. Bir nasıl payda oldu da, şimdi nur buldu, gözümü yukatıp koydum, şer. Hak et. 10 gün kosmosta vurma aşağıda. Yığ nuru bir yaka etti bak yalnız. Ülke temanı durup aldım, ahırak 40 teşekkür etişti. Terörlüken bahana, yer 10 gün yüde yok, terörlüke bahana. Vay dadası okudum gazetelerde, tüzülleri kurudum. Bu bar narsa, bunda bir hangi ihtiyar oluyor ya. Bara gel, şama yürüyordum bana. 10 gün de bu uşağı değil mi?
4: Hangama ustaları.
3: Merhaba, bir kere oraylar. Sevara Nazarxon, Xushovoz xonada kızımız. Valijon Şamsi Bram Fırgeri'de. Kelişti, rahmat, rahmat. Rahmat. Aferin. Her seni katılam olsun. Rahmat. Yo, rasip şu yok ettiler. Tot et, hoş gayet vermesin mi? Toktayım. Bir kubret bozu ya. Bir müzik bozu ya. En yaksı.
5: Nakıldı mı? Yüzlerin sevo. Aybım ne de suramasla. Bu dünya şunda en bir vefa. Yur, hacı bay. Sürdük bu yerde.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vosteke.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Az aşk. Kino yaktı mı?
2: Vay, dahşat eken ha. Ya, ancadan beri buna mazza kıma geldim. Tesiz opçin.
4: Her ayda bitti yeterdi de. Nime gereği sen yani? Bir garçı vaktim var mı?
2: Vosteke. Haligi sevişkarlarını karayın. Cüdayan birbirine mekribonu. Sevgi şuna kabusu. Nima deysiz?
4: Mayla. Ko'p gapirma. Qorning ochdimi?
2: Judayam, bo'riday.
4: Kafegami? Restorangami? Kiramizmi?
2: Bo'pti. Nima beras?
4: Nima bering?
2: Hamma narsa.
4: Hamma narsani sug'dira olasanmi?
2: Sug'diramiz-de.
4: Xo'p, bo'pti. Gap bo'lishi mumkin emas.
2: Ha, aytganday, Vostaka. Nima deb o'ylaysiz? Boyagi aktrisa bor-ku, Anjelina Joli. Agar o'shani yuzini umuman o'zgartirib, olmaday yetilib pishgan lablarini olib tashlasa, qomatini qo'pollashtirsa, kimga o'xshaydi, ha?
4: Shu ham savol bo'ldimi? Qanishda sanga o'xshaydi?
2: Voy!

0: Geç.
1: Şun, nega sen Shahloni jinni deb aytding, ha? Darhol uni oldiga borib qilgan ishimdan afsusdaman. Juda ham afsusdaman deb aytgin.
2: Xo'p, Shahlo, afsusdaman. Seni jinniligingdan juda ham afsusdaman.
1: Nima deyapsan? Men senga hozir nima dedim?
2: Sen aralashmagin.
1: Voy, sen meni sanziradingmi? Hozir o'tirib bir varroqga siz deb yozib chiqqin. Bir soatdan keyin ko'rib olaman, xo'pmi?
2: Mana bo'ldi, yozdim.
1: O'sh, siz. Ha, yaxshi. Bo'lar ekan u mana.
2: Seni bir xursand qilay dedim-da.

ketken edin külüp külüp yüreğinden yürüp yürüp közün yaşka tolup tolup beni yokla kirgen imsen ya.

tüge bölgen ertegi özgelerge ermegin gurur yok tentegin beni yokla kelgen emisen yar.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorna.
3: Asıl Zode, uyudun mu sen? Asıl. Değil ki
2: Uf, yine geldi aç kız.
3: Aşkhanan işi açıp bize geliyor şiddetlidir. Haa, aşkhanı deme deyin. Neme ki avazini çıkarıp ma uydaman demiysen. Vay vay vay, neme yavaşsan.
2: Uf, abet kılışki hem dinçli yoga buydu. En az o mani karı, sen neme ki her doyum ma okutlan vatkanımda kırıp gelesen.
3: Hayin de mani borucuya kaynanam rasa yakış görüledi.
2: Bupti, neme ki geldin yapır.
3: Anu, asal, mancı telefonumu yokatıp koydum de. Uşan çün keludum.
2: Yo'rta, men senin telefonini topib bera olmayman.
3: Uf, nimaga gapimga tushunmaysan? Men senga telefonimni topib berdim-yamman. O'zingnikini berib turgan demoqchi edim. Uchrashuvga chiqishimga kerak edi-de.
2: Mayli, men ol. Faqat chi, ehtiyot bo'lgin.
3: O'zimgami?
2: Sen nima qilaman telefonimga?
1: 2 dugona.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Canım, yoğuluyumda şokul yıkmasından 10 litre bolu oturuyo. Hop, sen geç ona ben. Ha, mi yıkılarsa? Hoy, tiçkini ket vali iltimas.
5: Uf, siz fakat ket vali şey oylayısınız. Ben ne maklama? Bitti ozum kattı uydu.
4: Buldu, buldu, asalım. Uşuna kapaydı da ki, haklıken bitti rasımını alıp, bir pas karab dursun, uzun kelesen. Hali ki Yaponiyada, Gretsiyada çıkan rasımlarımız var ki, uşanı alın.
5: Mayli, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Mana qarang, agar begona ayollarga qarasangiz, o'ldiraman, eslab qoling.
4: Xo'p, xo'p. Mani jonim yagonam sansan-ku. Nima olib kelasangiz safardan?
5: Hech narsa kerak emas, hamma narsam bor-ku. Voy toba. Ketmasizdan sog'inishni boshlayapman-a. Ketganingizdan keyin nima bo'ladi?
4: Ha, mayli, bo'pti. Ozoda, hozir bu o'zim ketadi. Bo'pti, o'zing ixtiyor qilgin, xo'pmi?
5: Uf, baribir ham ishonmayapman.
4: Ozo, nimaga ishonmaysan? Tushunmayman desanga. Bu nima?
5: Zubnoy pasta.
4: Nima qilaman zubnoy pastani? Bor-ku hamma narsam.
5: Bu meniki. Boshqacharoq-da? Yo'qligimda yana yangidan yangi teshiklar orttirib olmayin deyapman-da?

0: geçir al sen geçir.
1: Fıldır geç.
2: Men sizni chinaman.
3: Do you speak English?
2: Uzr, chinmasakanman.
3: Do you speak English?
2: Aytdim-ku, chinmasakanman deb.
4: Nima tushunmaysan, omi? Inglizchani bilasizmi, domi?
2: Voy ablah, voy yaramas. Sahal o'zbekchani bilar ekansan, inglizcha gapirib, meni sunab kulyapsanmi? Hozir seni
3: tema, tema. Hamisha o'zbekman, prosta inglizcha gapirib, inglizlarni sunab kulyapman. Reklamaga o'xshab.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

muhtasham ko'nglimning mehrabi eding. Omonatlarmiding, omonatmiding? Unut deya olding, kechiring deding. Vidolar onimi, vidolar oni. Ro'yu ruxsaringga termulib qoldim. Yolg'on va'dalarga ishonib qoldim.

yurak yuragim gecha muzlatib ketding suyak suyagim gecha nuratib ketding yurak yuragim gecha muzlatib ketding suyak suyagim gecha nuratib ketding meni shu holatda tugatib ketding qaytma qaytma qaytma canım azarların yetmez mi diye umrum uval zayi gitmez mi diye yetmez mi diye yetmez mi diye bir gün azarların yetmez mi diye.